Yavuz Meyşbel İsarun Sebel O Sengşiz Tevlam Şin Hum Dalav İgaz Tuyudum Pog